Yeah, man like arts. Work one, bruv. Gang business, innit? EMT then. Chuck check dick, duma. Chuck check dick, duma. Seni sevgin yalan. Hep yollardayım like varan. Çok çektik yorgun kafam. Çöpten yaram çok yaram derin. Çok çektik duman.

tamam der. Yak şu çiçekleri boz. Yarimin leblebi lepleri close. Körlü saçıyla kuzum merinos. Tatile gittim çeşme asos. Senneki çift, benneki floş. Çekmiş.